0: Yani iyi bir şey tuhaf attı puanı.
1: Not sure if he's fully alert, his breathing. Patient is under the bed.